0: Trust the music, trust the chaos, trust Syn. Support us at syn.org.au/donate.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: Thought. Trust the future of radio. Support youth-led media at sin.org.au/donate.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The

0: Head to syn.org.au/donate to support youth-led community media today.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.